Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese, iyi haftalar. 4 Mayıs 2026 Pazartesi bugün, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Üstelik yavaş yavaş sıcaklıklar yükselmeye başlayacak, biliyorsunuz hafta ortasında hakikaten kış gibi bir hafta sonu yaşadık. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazartesi sabahınıza. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bu arada canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Hadi başlayalım.

0: Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
4: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Mayıs ayına girdik. Gerçi daha yaklaşık 2 ay var okulların kapanmasına ama şu an servislerde okul yolunda olan öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başladığını ve bittiğini merak ediyordur diye tahmin ediyorum. Tarihler duyuruldu. Hemen aktarıyorum. 2 Şubat pazartesi başlayan ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Yani okullar 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline giriyor. Gerçi bu bilgi bizde vardı. Biz asıl yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başladığını merak ediyoruz. 2026 yaz tatili sonrası okulların açılacağı tarihi henüz bakanlık duyurmamış bu arada. Ama geleneksel takvim uygulamaları göz önüne alındığında Eylül ayının ilk veya ikinci haftası yeni dönemin başlaması öngörülüyor. Bir yandan da hızla LGS tarihi yaklaşıyor malum. Bir gün öne alınan LGS 13 Haziran'da düzenlenecek biliyorsunuz ve 12 Haziran'da tatil olacak. Bir kez daha LGS'ye hazırlanan tüm adaylara, öğrencilere başarılar diliyorum. Siz elinizden geleni yapmaya gayret gösterin. Gerisi için de

0: Akuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
4: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
5: Senin yanında
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar Borusan Next.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Ritmini yakala.
1: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek EasyCo
3: demek. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık koy.

Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Annemi

0: Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Hafta sonu konuşulan isimleri hatırlayalım. Bülent Ersoy'un rekoru konuşuldu mesela. Bir online alışveriş platformuyla yaptığı işbirliği sayesinde tek bir reklam filmiyle 135 milyon lira kazandı. Ve bu anlaşma Türkiye'de bir reklam projesi için ödenen en yüksek ücret olarak da kayıtlara geçti. Ve Kenan Doğulu bir hayalini gerçekleştirerek orkestra eşliğinde Sinfonity projesini müzikseverlerle buluşturdu. Diğer yandan Mustafa Sandal'ın kariyerine saygı gecesi olarak düzenlenen saygı bir konser. Gülben Ergen'den Rain Man'e, Sefo'dan Ece Seçkin'e pek çok isim performans sergiledi ve Acun Ilıcalı da hafta sonunun konuşulan isimlerindendi. İngiltere Championship'in son haftasında Norwich'i 2-1 yenen Hull City playoff'a kaldı ve Acun Ilıcalı takımının başarısı sonrası gözyaşlarını tutamadı. Bu görüntü de sosyal medyada çokça konuşuldu ve paylaşıldı. Hareketli bir hafta sonuydu yani.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kabine Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. CHP seçim çalışmalarına başlıyor. Genel Başkan Özgür Özel Karabük'te halka seslendi. Bugün itibarıyla tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'te.

0: Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almine Ağaoğlu hayatını kaybetti. 18 kuvvetli yağmurlu 14, Antalya sağanak yağışlı 20 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava sıcaklığı Kıyı Ege ve Marmara'da artıyor, iç kesimlerde azalıyor, yağmurlu günler sürüyor. Trakya'nın batı kesimleri hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, tedbirli olunmalı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: İTEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında Göybek Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: İTAKÜ yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dijital dünyadan haberlerle devam edelim. Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası kapsamında yürüttüğü 2 yıllık bir soruşturmada Meta'nın 13 yaş altındaki çocukların bazı uygulamalara erişmesini engellemeye yönelik yeterince önlem almadığına kanaat getirdi ve şirkete çocuk kullanıcıların hesaplarını tespit edip kaldırmaya yönelik daha fazla önlem alması gerektiğini bildirdi. Diğer yandan malum video paylaşım ve izleme platformu yapay zeka destekli yeni bir arama özelliğini Amerika'daki aboneleriyle test etmeye başladı. 8 Haziran'a kadar test edilecek özellikle kullanıcılar arama çubuğunda yeni bir platforma sor butonu görecek ve bu butona tıklayan kişiler yapay zekaya daha uzun ve karmaşık sorular sorarak arama yapabilecek ve platform bu modda yanıt olarak video ve metin içeren kapsamlı yanıtlar üretecek. Kullanıcılar daha sonra takip soruları sorabilecek, yeni soru önerilerini inceleyecek. Ya her gün başka bir gelişme duyuruluyor ama umarım bu işlemlerin denetimi de aynı hızda yapılmaya başlanıyordur artık.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'tan.
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve Zaza.

0: biriktiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontele.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele kılçık hocam.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Pop, pop, kral pop.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Pop, pop, kral pop.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi siz...

Dijital platformlara bir bakalım. Bu hafta kimler geldi, kimler geçti, erişime açılıyor bir defa. Modern ilişkilerin karmaşık dünyasını ele alan romantik dram türündeki yapımda Serenay Sarıkaya, Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Efe Tunçer ve Esra Ruşan rol alıyor ve 8 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Peki bir şey soracağım. Dark'ı izlemiş miydiniz? Yeni bir yapım değil aslında ama Reddit'te bazı izleyicilerin platformun gelmiş geçmiş en iyi dizisi dedikten sonra sosyal medyada başlayan Dark yorumları sonrasında izlemeyen var mı diye sormak istedim. Çünkü bence kaçırmamak lazım. Dark, Alman yapımı bir bilim kurgu. 2017'de başlayan ve 2020'de 3 sezonluk serüvenini tamamlayan Dark, Almanya'nın kurgusal Windein kasabasında çocukların kaybolmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Dizi çocukların kaybolmasının ardından 4 aileyi merkeze alıyor. İzleyiciyi de nesiller boyu sürecek bir zaman yolculuğuna çıkarıyor aslında. Hikaye 2019'da başlıyor. 1950'lere gidiyor. 80'lere uzanıyor. 2053'e, hatta kıyamet sonrasındaki dünyaya kadar genişletiliyor. İzlemediyseniz lütfen alın izleme listenize. Bir de Rafael Nadal'ın kariyeri, başarıları ve son sezonu belgesel oluyor. Bir Nadal belgeseli.

Sıdrellez Türk kültüründe ve Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan, baharın gelişini aslında müjdeleyen özel bir bayram. UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan bu bayram, aynı zamanda umutların yeşerdiği ve bereketin çağrıldığı geleneksel bir ritüeller bütünü olarak da kabul ediliyor. Sıdrellez'de kışın soğuk günlerinin sona erip artık yazın sıcak ve güneşli günlerinin başlaması bekleniyor. Farkındaysanız öyle de olacak, bu hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükselecek. Ama ben şimdi Hıdrellez geleneklerini, ritüellerini hatırlatmak istiyorum. Bir defa dilek tutmak, gül ağacının altına istekleri yazılı bir kağıtla bırakmak, ateş üzerinden atlamak ve doğayla iç içe kutlama yapmak en sık görülen, uygulanan ritüellerden birkaçı. Ben hiç ateş üstünden atlamadığımı fark ettim şu an, ama dilek tutma ritüellerini hakikaten eksiksiz her sene yapıyorum. 5 Mayıs akşamı dileklerinizi bir kağıda yazıyorsunuz ya da çiziyorsunuz, gül ağacının altına bırakıyorsunuz. 6 Mayıs sabahı da bu kağıtları alıyorsunuz, suya atıyorsunuz ve bu...

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. 4 mevsim konfor artık tek bir cihazda. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.

0: Neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hayatın dengesi kaçtığında FUST yanında.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Milwaukee. Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

Fastrak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

Pazartesi bugün, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonu kış gibi geçti ama bu hafta, özellikle hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacağı bir hafta olacak. Buna da hazırlıklı olun. Ya bize iki gün bahar alerjisi, bahar yorgunluğu yaşatıp sonra bir anda soğuğu basıp grip yapamazsın. Gerçekten metabolizmalar artık oldukça şaşkın. Herkes bağışıklık sistemine dikkat etsin lütfen. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Ben şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Harika bir hafta olsun, harika bir pazartesi olsun. Haftaya da kaliteli, enerjisi yüksek bir başlangıç yaptık diye tahmin ediyorum. Gidiyorum ama lütfen kendinize iyi bakın. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Baba Sınturu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Tır karşı şeride geçti, 4 kişilik aile yok oldu. Uşak İzmir Karayolu'nda karşı şeride geçen tırın neden olduğu zincirleme kazada Mustafa Tuğba Özlüer çiftiyle çocukları 1 yaşındaki Serin ve 6 yaşındaki Nil can verdi, 34 kişi de yaralandı. Gaziantep'le Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu. Son dakika haber portalından bu başlıkta ayrıntısı şöyle. Gaziantep'le Şanlıurfa'da gündüz saatlerinde şiddetli sağanak yağış ve süper hücre fırtınası etkili oldu. Şanlıurfa'da güneş panelinin fırtınada devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Gaziantep'te özellikle dolu ve fırtınada da 23 kişi yaralandı. Milliyet'in manşeti var sırada. İsrail'in havası söndü manşet. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı. İsrail parlamentosundaki Dışişleri ve Savunma Komitesi yetersiz stok iddiaları üzerine acil toplantı kararı aldı. Şampiyon Vakıf Bank, Avrupa'nın Sultanları Milliyet'te logonun üzerinde dikkat çeken başlık. 2026 Sev Şampiyonlar Ligi'nde Türk voleybolunun iki devini karşı karşıya getiren final maçında Eczacıbaşı'nı mağlup eden Vakıf Bank, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Son anına kadar adeta nefes kesen mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıf Bank toplamda 7. şampiyonluğuna ulaştı. Hürriyet'in manşeti var sırada. Kaçağı gördük, kapıyı çaldık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalındı. 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar var. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecek. Transfer

0: sorumlu tuttu. Seçime adres gösterip sandık gelecek, AK Parti gidecek, herkes hakkına kavuşacak diye meydan okudu.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında Göybek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Evet, yepyeni bir ay başlangıcı. Mutluluk, huzur ve çok güzel haberler getirsin bizlere. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılar eşliğinde yolculuğunuza, kahvaltınıza, yürüyüşünüze ya da sporunuza eşlik etmeye geldim. Siz de lütfen eşlik edin. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Yazılı mesajlarınız ya da sesli mesajlarınızla yayınıma katılabilirsiniz. Haydi başlıyoruz.

Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Araştırmalar aşırı yalnızlığın insan vücudu üzerinde aç kalmakla aynı fiziksel etkilere sahip olduğunu ve sosyal etkileşim eksikliğinin beyinde tıpkı yemek yeme ihtiyacı gibi bir ihtiyaç sinyali oluşturduğunu gösteriyor. Doğal olarak bu durum kronik strese, yüksek tansiyona ve depresyona yol açabilir. Bu nedenle yalnızlığı tercih etmemekte fayda var. Gerçi kalabalığın içinde de öyle insanlar var ki bir şeyler anlatırsınız, yalnızlığınızı paylaşmak istersiniz, o anki duygunuzu anlamasını istersiniz ama anlamazlar. Hatta öyle ki sizi dinlemezler bile. Bu insanlar da maalesef yalnızlığa itebiliyor. Garip bir dünya. Yalnız olsan dert, kalabalıkta olsan başka bir dert. İnsan bazen ne yapacağını şaşırıyor. Ama en doğrusunu siz bilirsiniz. Gönlünüz nasıl rahat ediyorsa. Pop'un kralındasınız. Yine çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyoruz.

Mayıs havası yaşayacağız. Dediğim gibi Mayıs ayı 4 mevsimi birden yaşatacak bizlere. Güzel olan sıcak havalara az kaldı. Biraz daha sabır diyelim. Pop'un kralındasınız, Arzu Kaya ile birlikte.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: www.radyoradar.com'da.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin.

0: 11'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Ne11'de. Ne istersen Ne11.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: QNB'ye 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

Araştırmalara göre aşkı bulanlar arkadaşını unutuyorlar. Bu o kadar doğru ki ve çok da üzücü bir durum. Sevgilisi olunca bizi unuttu sistemi artık bilimsel bir gerçek. Romantik ilişkilerin sosyal çevremiz üzerinde sismik bir etki yarattığını söylüyor bu araştırma. Verilere göre özellikle erkeklerin

bir soru sormak istiyorum. Disney karakterlerinin neden beyaz eldiven giydiğini hiç merak ettiniz mi? Mickey Mouse, Bugs Bunny, hepsinin ortak noktası sadece neşeli olmaları değildi. Ellerindeki o bembeyaz eldivenler, hatırladınız mı? Yıllar yıllar öncesine gidelim. Siyah beyaz ekranlarda eller vücutla karışmasın, çizim süreci hızlansın ve karakterler daha insansı görünsün diye beyaz eldiven giydiriliyormuş bu karakterlere. Mickey'den Bugs Bunny'ye uzanan bu eldiven modası aslında dahice bir teknik çözüm. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Yeni saatteyiz ve bu saat içinde de çok keyifli şarkılarla sabahımıza devam edeceğiz. Bizimle kalın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Abla benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
6: Her şeyim var annem.

0: ürünlerinin hediyeleri Pazarama'da.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına

Çünkü enerjimiz yükseldi, güzel konulardan bahsettik, güzel şarkılar dinledik. Evet, gün boyunca Kral Pop Radyo'da yine çok sevdiğiniz şarkılarla yanınızda olacağız. Ve yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumda olacağım. Yarına kadar tüm güzellikler ve mutluluklar yanınızda olsun. Hoşça kalın, Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
1: Cars. Tek reklam.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMC Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMC Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına

0: Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın

0: ve uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları peşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Her şeyim var annem.

0: ürünler, hediyeleri pazarlamada.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Nisan ayında enflasyon beklentilerin üzerine çıktı. Enflasyon geçen ay %4,18 arttı. Yıllık enflasyon da %32,37 oldu. Kabine Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusunun da bu toplantıda yanıtını bulması bekleniyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlıyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. CHP seçim çalışmalarına başlıyor. Genel Başkan Özgür Özel Karabük'te halka seslendi. Bugün itibarıyla tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Birecik ve Hilvan ilçelerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te ise fırtına ve hortum nedeniyle 14 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri güvenli şekilde çıkarmak için özgürlük projesi sürecini başlatıyor. Trump, Amerikan donanmasının gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini aktardı. Vakıfbank 7. kez Avrupa'nın en büyüğü. Voleybol kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Vakıfbank Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava yağışlı. Bugün İstanbul rüzgarlı 15, Ankara yağmurlu 9, İzmir rüzgarlı 17, Bursa kuvvetli yağmurlu 14, Antalya sağanak yağışlı 20 derece.
0: Kral Pop Haber.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl başladı haftanız? Umuyorum iyi başlamıştır. Güzel haberler alacağınız bir hafta olması umuduyla. Sağlığınız, saatiniz de yerindedir diye umut ediyorum. Ama dikkat, hava değişimleri. Evet, sabah montla çıkıp öğleyin tişörtle dolaştığımız günler başlıyor. Sabah serin, öğleyin sıcak, akşam tekrar üşütüyor. E ne giyeceğini bilemeyince de işte tam bu mevsim geçişi ani hava değişimleri bağışıklık sistemini zorlayabiliyor. O yüzden bu dönemde halsizlik, ses kısıklığı varsa normal. Ben de yaşadım. Yaşamaya devam ediyorum hatta. Ama sorun değil. Biliyoruz ya, mevsimin sonu yaz.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına alın.

1000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de

Şu anda otomobilinde olanlar, bizleri takip eden dinleyicilerimize soralım. Arabaya bindiğiniz anda ilk yaptığınız şey ne? Müzik açmak mı? Yoksa sessizliği mi tercih ediyorsunuz? Biz bu araştırmaları zaman zaman yapıyoruz. Sessizlik pek tercih edilmiyor. Çünkü yol dediğin şey biraz müzik ister, değil mi? Hele ki trafikteysen, biraz da yoğunsa. Sadece müzik değil, sohbet de ararız. Müzik dinlemek sürüş sırasında stresi azaltıyor denilen birçok araştırma var. O yüzden belki de farkında değiliz ama stresimiz azalıyor. Hatta yola daha fazla konsantre olduğumuza dair bazı görüşler de var. Yani müzik dinlerken, eğer bir araç kullanıyorsanız, müzik sadece eşlik etmiyor, ruh halimizi de ayarlıyor. Hadi o zaman açalım radyonun sesini. Yolda olanlara iyi yolculuklar dileyelim.

Süpermarketler hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Özellikle büyük şehirlerdeyseniz süpermarketler kurtarıcı gibi, değil mi? Pandemi dönemini hatırlıyor musunuz? Marketlerin kapalı olduğu dönemde siparişleri kuryelerle teslim aldığımız dönem. Markete girememiş olmanın yarattığı bir stresi paylaşıyordu insanlar sosyal medyada. Evet, ihtiyaçtan yola çıkarak hayatımızın merkezine giren alışveriş noktaları. Listeyle giriyoruz çoğu zaman ama sepete bakınca şaşıp kalıyoruz. Liste kısa ama kararlar anlık değişiyor. Tüketici araştırmalarına göre alışverişin büyük kısmı plansız yapılıyor denilmiş. Mesela listen olsa da listenin dışına çıkmak. Çünkü çoğu zaman ihtiyaçtan değil, ortamın etkisinden dolayı da alışveriş yapıyoruz. Artık günümüzde süpermarketler bunu çok iyi başarıyor. Alacağın yoksa da alıyorsun. Sahi kim karlı çıkıyor bu işten?

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına alın.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklığı kıyı Ege ve Marmara'da artıyor, iç kesimlerde azalıyor, yağmurlu günler sürüyor. Trakya'nın batı kesimleri hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Yağışlar Marmara'nın doğusu, iç Ege, iç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, tedbirli olunmalı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Top, top, kral, top. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Türkiye epey tuhaf bir hafta sonu geçirdi. Özellikle de soğuk hava, yağışlar özelinde. Ama neyse, bu hafta toparlıyoruz artık. İlkbahar, yaz diyeceğiz. Parklarda olacak, yürüyüş yapanlar, koşanlar, herkes biraz daha hareket halinde. Yaz yaklaşıyor ne de olsa. O klasik hedef vardır ya, biraz daha fit olayım. Ama burada ilginç bir durum var. Spora başlamayanlar varsa, başlamak size zor geliyordur diye tahmin ediyorum. Bu normal, insani bir durum. Ama başladıysanız da bırakması zor. Neden peki? Çünkü spor yaptıkça vücutta bazı şeyler değişiyor. Endorfin, serotonin, dopamin gibi hormonlar artıyor. Yani sadece kas değil, ruh hali güçleniyor. Bu yüzden spor sonrası gelen o iyi his vardır. İnsanı tekrar oraya çeker. Ama hiç başlamadıysan onlar yok. Üzgünüm. Dolayısıyla başlaması zor. Yani mesele fiziksel görünümden ziyade hissettiğimiz şey sporu iyi hissettirir. Önemli bir fark. Spora başlamadan önce zor. Başladıktan sonra vazgeçmek zor. Umarım siz ikinci taraftasınızdır. Vazgeçmesi zor olan tarafta.

Umuyorum güzel dileklerle başlamışsınızdır yeni haftaya. Peki bu dilekler gerçek olursa, beklentileriniz karşılanırsa kendinize küçük ödüller verecek misiniz? Evet, buna hakkımız var diyebiliriz herhalde. Belki bir kahve, bir tatlı, kısa bir mola, kendinize bir yemek ısmarlamak gibi. Evet, bu küçük ödüller önemli, bakmayın. Yani bu lafın gelişi söylemiyorum. Küçük ödüllerin motivasyonunu arttırdığına dair çok fazla bir var. Yani büyük şeyler arayışında oluyoruz çoğu zaman ama büyük şeylerden ziyade küçük ödüllerin de motivasyonu büyük etki yaratıyor. Küçük şeylerle yetinin demek istemem ama çoğu zaman daha büyük hazlar, daha büyük başarılar peşinde koşarken görmezden geldiğimiz çok şey oluyor. Belki de görmezden geldiklerimiz bize motivasyon kazandıracak, bizi daha mutlu kılacak. Denemek

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi

Kral Pop Radyo İzmir'den. Bizleri takip edenlere sevgi selam. Cumartesi günü İzmir'de güzel bir etkinlikteydim. Bir iyilik hareketinde. Türk Eğitim Vakfı yararına düzenlenen bir etkinlik. Sahneden sesleniyorum. Epey yoğun bir kalabalık var. Ve sordum. Kimin başını kaşıyacak vakti yok? Kim hayatı çok hızlı yaşıyor? Tabii eller havada. Peki ya kim durup dinlenebiliyor? Kim frene basıyor? Kim hiçbir şey yapmadan bir saat geçirebiliyor? Bu sefer eller tek tük. Sanki utanıyoruz değil mi? Yani kendime bir saat ayırdım, biraz dinlendim, biraz durdum, düşündüm demeye utanıyoruz sanki. Bu ayıpmış gibi. Gün akıyor, işler geliyor, bir şey bitmeden diğeri başlıyor. Hep böyleyiz. Çünkü durduğumuz zaman geri kalacağız zannediyoruz ama geri kalmayız. Kısa süreli durmak, dinlenmek beynin toparlanmasını sağlar halbuki. Sürekli çalıştığında değil de ara verdiğinde daha iyi odaklanırsın. Hiçbir şey yapmadığın anlarda bile aslında zihin arka planda çalışmaya devam eder. Belki durmak, vazgeçmek değil, yeniden başlamak için.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: İTEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında Göybek Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve Zazazu.com.tr'de. Zazazu, pilot garaj
3: şopu ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de. Pilot garaj şopu
4: ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.

0: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: QNB'ye geçiyorum. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMC Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMC Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
2: gel. Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al

0: Pop Haber.
1: 4 Mayıs Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Orta Doğu'daki savaşta yeni haftada belirsizlikle başladı. Amerikan Başkanı Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran ise öğle saatlerinde Boğaz'dan geçmeye çalışan Amerikan savaş gemisini 2 füzeyle vurduğunu iddia etti. Açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı tarafından yalanlandı. Nisan'da enflasyon %4,18 arttı, yıllık enflasyon %32,37 olarak ölçüldü. Verilere göre kira artış oranı da %32,43 olarak güncellendi. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla CHP lideri özel zamların yıl sonu enflasyon hedefi olan %16'ya göre yapıldığına dikkat çekti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yılın ilk 4 ayında %3,28'lik enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi. Memur ve emeklisine seyyanen zam verilsin dedi. Ana muhalefet seçim çalışmalarına başladı. CHP Genel Başkanı Özel, tüm kadroların bugünden itibaren sahaya indiğini söyledi. İktidar için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Maliye, vergi denetimleri kapsamında

0: da bu kez sporcuları mercek altına aldı. 5 milyar liranın vergi dışı bırakıldığı tespit edildi. 16.300 aşkın mükellefin kapısı çalındı. İstanbul Valisi Davut Gül kentteki sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını açıkladı. Vali, sahipsiz hayvanların geri kalanının da kısırlaştırılacağını ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacağını belirtti. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Hakan Çalhanoğlu kulüpteki 2. şampiyonluğuna ulaştı. B sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali de oynadı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar batıda artıyor, iç kesimlerde azalıyor. İstanbul yarın sağanak yağışlı 17, Ankara hafif yağmurlu 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Bursa sağanak yağışlı 15, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava sıcaklığı kıyı Ege ve Marmara'da artıyor, iç kesimlerde azalıyor, yağmurlu günler sürüyor. Trakya'nın batı kesimleri hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Yağışlar Marmara'nın doğusu, iç Ege, iç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, tedbirli olunmalı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: ETS sizin için seçti.

Mayıs ayını karşıladık ve Mayıs ayının ilk pazartesi öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni haftanın ilk günü ve Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saat boyunca hafta içi her gün olduğu gibi 16-18 arası eşlik ediyorum. Herkese merhaba. Öncelikle iyi güzel haberler aldığımız, mutlu sağlıklı olduğumuz bir hafta temennim. İyi çalışmalar ve trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileyerek açılışı yapalım. Gündemde konu başlıklarımız olacak ve 24 saat dinlediğiniz üzere iyi hissettiren, motive eden, dinlemeyi sevdiğiniz, dinlemeyi özlediğiniz, her an dinlemekten keyif alacağınız şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Serkan Nişancı son günlerin en popüler, en öne çıkan şarkılarından biri. Eller üzerle devam edelim. İyi haftalar herkese.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Herkes.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Mayıs ayı geldi dedik ama soğukları yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da yoğun fırtına, hücre yağmurlar diye tabir edilen ve sele ve kayba yol açan bir süreç yaşandı. Bir kez daha geçmiş olsun. Ayrıca kar yağışı haberleri de paylaşıldı. Hiç beklemedim.

Süper Lig'de 32. haftanın karşılaşmaları tamamlandı. Şimdi 33. ve 34. haftanın karşılaşmaları tamamlanacak. Galatasaray'ın şampiyonlukta çok önemli bir avantaj elde ettiğini biliyoruz ama son 2 haftalık süreç içerisinde de dikkatli olunması gereken müsabakalar var. 33. hafta 9 Mayıs tarihinde saat 20'de aynı saatte tüm maçlar oynanacak ve son

hafta karşılaşmaları da 17 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Süper Lig tamamlanacak. Süper Lig'den düşen takımlar ve Süper Lig'e yükselen takımlar da netlik kazanmış olacak. Şu ana kadar iki takım Süper Lig'e çıkmayı hak etti. Biri Erzurumspor, diğeri ise Ahmet Spor oldu. Tebrik edelim ve hatırlatayım bu arada Erzurum'da Kral Pop Radyo frekansımız 104.5. Erzurum'da dinleyicilerimiz bizi 104.5 frekansından net bir şekilde dinleyebilirler. Kral Pop Radyo'da Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz dinleyelim.

Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
5: Next. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
8: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından

Zorlu hava şartları ve koşulları ve alışılmadık hava olaylarını yaşadığımız günler devam ederken Mayıs ayında Rusya üzerinden gelen hava dalgası ülkemiz genelinde soğuk kış şartlarını gündeme getirmişken ve bugün özellikle 29 ilimiz için sarı kod uyarı varken meteorolojinin tahminlerine bu haftayla ilgili bir göz atalım. İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilimizde kar bekleniyor. Tabii bu süre çarşamba günü itibariyle ortadan kalkacak. Çarşambadan sonra yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Özellikle batı kesimlerden başlayarak çarşamba günü itibariyle Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceleri, İzmir ve Muğla'da ise 24-26 dereceleri bulacak. Bu soğuk günler tekrar bahar havasını hissedeceğimiz haftanın ikinci yarısı şeklinde devam edecek. Sıcak havaları özleyenler olarak hafta ortası sonrasını bekleyeceğiz özetle. Ankara Ekos, beni al, Kral Pol.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklığı kıyı Ege ve Marmara'da artıyor, iç kesimlerde azalıyor, yağmurlu günler sürüyor. Trakya'nın batı kesimleri hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Yağışlar Marmara'nın doğusu, iç Ege, iç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, tedbirli olunmalı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına. Hayat dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

Nisan ayı verileri paylaşıldı. TÜİK, Nisan ayı tüketici fiyat endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Nisan'da enflasyon yıllık olarak %32,37, aylık olarak da %4,18 olarak açıklandı. 12 aylık ortalamada ise %32,43 olarak bir hesaplama tablosu ortaya kondu. Buna göre de artış oranları üzerinden değerlemeler yapılmaya devam edecek. Tabii yıllar içerisindeki fiyat endekslerindeki artışlarda başı çeken alan eğitim olmaya devam ediyor. Onu konut, ulaştırma ve gıda, içecekler takip ediyor. Sağlık 5. sırada yer alıyor. Fiyatlardaki yıllık bazda artışla bağlantılı ilk 5'e de hızlıca bir göz atmış olduk özet itibariyle. Kral Pop Radyo'da Blok 3 dinleyelim şimdi. Kusura Bakmayla devam ediyoruz. Sen

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
3: Her şeyim var annem.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

0: ticketle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepinizin iyi gelecek. Garaj
4: Oto Ekspertiz. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde

0: %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

şarkıdan oluşan EP'nin tüm söz ve besteleri Poison'a ait olan Pardon Mutluluklar EP'sini yayımladı. Haberin detayları kralmüzik.com.tr'de. Geçtiğimiz yıl Murat Boz'la düeti ve hemen ardında paylaştığı Perde ile önemli bir kitlesi vardı ama çok daha geniş kitlelere ulaşmış oldu Poison. Biz şimdi Perde yorumunu dinleyelim ve en iyilere devam edelim. Yeah.

24 Mayıs ve Pazartesi, yepyeni bir haftanın ilk günündeyiz. Mayıs ayı günlerini yaşamaya başladık. Soğukla mücadele devam ediyor. Hafta ortasına kadar da öngörü bu şekilde devam edecek. Ama haftanın ikinci yarısı itibariyle sıcaklar tekrar ülke genelinde hakim olacak. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz var. En başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar, güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle iyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Ve sıradaki şarkıları da hediye edelim. Yine bugünlerin çok severek dinlediğimiz yorumlarından biri daha. Ahiyan ve Rüya Gibiydim. Bazen geçmişten günümüze ulaşan ve hepimizin çok sevdiği şarkılar, bazen günümüzün en sevilenleri, yani en iyiler paylaşılıyor.

Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz?
3: Ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor.

0: taleplerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. M-Para.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

4 Mayıs Pazartesi, iyi haftalar herkese. Bugün için son kez. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar. Eve dönüş yolculuğu her geçen dakika artacak. Trafik özellikle havaların yağışlı olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu çok daha zor bir hale geliyor. Sabırla yolculuğunuz devam etsin. Özel şarkılarla ve birazdan Bay J'nin muhteşem sohbetiyle eşlik etmeye devam edeceğiz size 24 saat olduğu gibi. İyi yolculuklar diledik. Bugün için son kez iyi çalışmalar. Yarın saat 16'da haftanın ikinci günü şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Regresyon.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Regresyon.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklığı Kıyı Ege ve Marmara'da artıyor, iç kesimlerde azalıyor, yağmurlu günler sürüyor. Trakya'nın batı kesimleri hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, tedbirli olunmalı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında Göybek Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus Bay J'yi sunar. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik

kalmış gibi duruyor. Ama bu evdeki İçişleri Bakanlığı'yla bu süreyi revize etmemiz şart. Çünkü her Oraf 2 aydır orada duruyor. Hala takmadın cümlesi benden bir 6 ay götürüyor biliyorsunuz değil mi? Annemin doğum günü istersen bir ara cümlesindeki mesela o istersen kelimesi zaten başlı başına ömür törpüsü. Orada istersen ara demiyor. Eğer aramazsan 2040'ı göstermeyeceğim sana. Pampa diyor. Üstüne bir de gelirken iki ekmek al, yoğurt al diye başlıyor. Ama marketin kapısına geldiğimde aslında organik tam buğdaylı, üzerinde susam olmayan, çörek otu azıcık serpilmiş olandan varsa bak. Yoksa alma ama boş da gelme. Anladın? Bu şekilde evrilen o mesajlar... İşte o anlarda hücrelerim toplu istifa ediyor. Hele o meşhur beni dinliyor musun sen sorusu geldiğinde o an beynimdeki bütün dosyalar siliniyor. 23 sene değil 23 saniyem kalmış gibi hissediyorum. Eğer bu sen beni anlamıyorsun ve o musluk neden hala damlatıyor, dokunmayı bir şey yapmayacak mısın senfonisi bu hızla devam ederse muhtemelen benim final sahnem takılmamış bir rafın altında elinde telefon aranmamış bir kaynana numarasıyla. Arasam mı aramayacağım. Hayır ya orada bir kişiliğimle şey. Beni buluyorlar telefonda kendi crush açık. Ya da Instagram'da sonsuz kaydırma yaparak gerçekliğimden kopmaya çalışıyorum. Beyler bakın şimdi anlatacaklarımdan sonra kalbimi yemek isteyeceksiniz. Öyle bir empati seviyesi yaşayacağınızı öngörüyorum. 23 senelik ömür hayalim vardı. Cumartesi akşamı o hayal karımın gardırobunun içinde can verdi. Akşam dışarı çıkacağız. Karım dolabın önüne geçti. O an zaman büküldü. Kara deliğe girdik. Tam 20 kez kıyafet, 15 kez saç değiştirdi. Her seferinde nasıl oldum diye sordu. Her seferinde harikasın dedim. Yalan, her seferinde yalan söylüyorsun, beni geçiştiriyorsun dedi. Değiştir o zaman diyorum. Zaten beni beğenmiyorsun diyor. En son tam kapıdan çıkacağız. Böyle bir şeylere küstü yine. Ya ben kendimi hiç güzel hissetmiyorum. Çıkmayalım bu akşam dediği o an. İşte o an benim 23 seneden kalan son 3 yılım da evin antresinde buhar olup uçtu. Adamı 2 saatte hazırlayıp kapı önünde ev hapsine mahkum etmek resmen psikolojik savaş taktiği arkadaşlar. Elimde araba anahtarı, evin anahtarı kala kalmışım. İçimden tek bir şey geçiyor. O takmadığım raf var ya keşke şimdi o rafı takıyor olsaydım. Da bu moda defilesi krizini yaşamayaydım. Hem ben zaten sabah uyandığı zaman o kamyon çarpmış tipiyle de beğeniyorum karımı. Kime bu kadar uğraş ya? Sabah bir uyanıyor, bir gözü Konya'ya, bir gözü Artvin'e bakıyor. Sanki nükleer atık bölgesinde denizde bir saat yüzmüş gibi. Ve bayılıyorum ben ona. Ha şimdi yatak almaya, AVM'ye giderken böyleysen, biz flört ederken, bana deli gibi aşıkken sen nasıl hazırlandın biz buluşmayı başardık? Peki bekarlık ölümsüzlük formülü mü? Düşünün evde tek başımayım. Raf mı düşmüş? Düşsün. Rafın düşmesiyle oluşan... Benim bence sanatsal bir görüntü o. Hop 3 sene daha kazanıyorum. Annemi ara, babamı, halamın hatırını sor diyen yok. Bir tek kendi annem var. İster ararım, ister arama. Saçım oldu mu, yandan mı tarasam, ortadan mı ayırsam diye soran yok. Sabah bir uyanıyorum evde tam bir sessizlik. O öyle bir huzur seviyesi ki böyle stres hormonlarım emekliye ayrılmış, hücrelerim bayram ediyor. Teknik olarak bu kafayla 23 değil 123 sene yaşarım. Ya yaşamam. Bir ara mutlaka mutluluktan oturduğum yerde bir felç geçiririm. Mutluluk o kadar fazla olunca. Peki Kral Pop Radyo burası. Sayılı günlerini size feda eden Bay J yayında ayrılmayın lütfen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve Zazazu.com.tr'de.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

0: Tren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyalı

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Bense yılbaşında aldığım %20 zammın ardından bunu esefle kınayabilirdim. Eğer yaşadığım ev adıma kayıtlı bir tapuya sahip olmasaydı. Bayşe, ne işler çeviriyorsun? Radyo sunucusu maaşıyla nasıl ev sahibi oldun sen? Olmadım, babamdan para kaldı. Onunla aldım, ben kimim ki? Hatta para ablamla ikimize kaldı. Ablam payını bana verip şey dedi. Sen salaksın, bu son şansın, git bir ev al. Aldım. Peki Bayşe, radyo sunucusu maaşıyla bugüne kadar aldığın en pahalı şey neydi? Maaşıyla değil ama havasıyla iki defa arka arkaya kendimden 15 yaş küçük iki kadınla evlendim. Bilmiyorum. Karımla birkaç gündür bir tartışma yaşıyoruz. Film izlerken 30'larında kadınlar için çok güzel dediğim zaman... Aşkım manyak falan mısın? Kızın yaşında o kadın gibi bir şey söylüyor. 55 yaşındasın, 25 yaşında baba olsan kızın 30 yaşında olacaktı. Doğru mu bu şimdi? Hayatım dedim, bu bir kriter olamaz. Yani bir köyün bir köşesinde 15 yaşında evlendirilmiş olsaydım sen de kızım olabilirdin. Matematikse matematik, hayal gücüyse hayal gücü. Ben bunları düşünerek mi yaşayacağım? Üstelik 23 yaşında bir erkeğe de ki kız 32 yaşında. Oha diyecek, çok yaşlı. Manyak mısın? İçim olmaz. Yazık değil mi 32 yaşındaki kadına? Genç yaşlı dedi. Ben tukaka dedi. Olacak iş mi? Ben de televizyonda çizgi film açtım. Çünkü bundan başka türlü kaçamayacaktım. Şansıma ne çıktı? Pamuk Prenses. Karım bakma. Pamuk Prenses'e bakma. Kızın yaşında diyor. Senin akranın kötü kalpli cadı. Yok sinirli cüce. Daha neler ya. Üstelik dedim sayende dedim. Kötü kalpli cadı kotam doldu. Pamuk Prenses'e gözü olanın gözü çıksın. Tek isteğim. Uyku ilacımı alıp bu saçma sapan çizgi filmi izleyip tam yakışıklı prens çıkmadan kanepede uyuyakalmak. Bunu istiyorum ben. Uyuyakalıyorum. Karım dürterek uyandırıyor. Ayı gibi horluyorsun Bayce diye. Prens prensesi öpüyor. Kaçırma gel beraber izleyelim diyor. Ben paralel bir evrende rüyamda kırmızı başlıklı kız masalını yaşıyorum. Kurtla ilişkim var. Ama kızın hasta babaannesinin de bende gözü var. Neyse sonunda... Aşkım karım dedim, bak dinle beni hayatım, ben zaten yükselebileceğim en yüksek zirveye, yani sana yükselmişim. 32 yaşındaki güzel bir aktris benim için sadece bir manzara. İnsan Everest'in tepesindeyken aşağıdaki tepelere ne güzel duruyor diyemez mi? Yani sen zirvedesin, o sadece bir bayır. Zirveden aşağı bakıyorum diye mi kızıyorsun? Bir şey diyemedi ya Rabbim, hayatımda verdiğin en iyi karar yaratıcı yazarlık yapan bir edebiyatçı olmuş olmak. Gerçekten. Kral Pop burası, ayrılmayın millet.

millet, şu son serin havalar acayip hoşuma gitti. Açık konuşacağım. Ben Bay J, biliyorsunuz Kral Pop Radyo'da sunduğum programları Bodrum'daki evimdeki stüdyodan sunuyorum. Önümüzdeki hafta Kanter içinde sunmaya başlayacağım. Bu serinlik güzel. Evet, ve sıradan biri çok dert etmeyebilirdi. Ben inanılmaz terlerim. Bak, fiziksel olarak seyredebiliyorsunuz ben terlerken. Kafamdan dışarı akıyor su. Fiziksel olarak takip edilebilir bir terleme. Onu duyabilirsiniz benim terlediğimi. Böyle küresel ısınmanın vurduğu yarısı kurumuş bir dere kenarındaki sesin benzeri bir ses çıkıyor ben terlerken. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu burası. Sıcağı sevmiyorsan niye Bodrum'a yerleştin diye sorabilirsiniz. Bu soruda çok fazla problem var. Birincisi, sizi gerçekten hiç ilgilendirmez. Hayır. Belki kendimde bulduğum bazı suçları cezalandırmaya çalışıyorumdur. Belki cehennemlik olduğuma inanmışımdır. Ve yazları 50 derecede program sunar.

Dersem radyo programı cezamın bir kısmını burada çekip öbür tarafa gittiğimde haftada bir buz havuzuna falan sokarlar diye ümidim vardır belki. Ama en önemlisi size hayatımla ilgili doğru karar verme borcum mu var? Ha kardeş var mı? Yani kız gidiyor yüz görümlüğü için 1,5 milyonluk kripto altın. Tapu şerhi, aşkım bir dairenin yarısı falan değil yani. Hani şu köşedeki aile apartmanınız var ya, onun komple üst kullanım hakkını ve kiralarını benim adıma tescilleyelim istiyorum. Yüzümü ancak o kira kontratlarını imzalarken tam net görebilirsin. Zinet, öyle 5-10 tane burma bilezik mi? Birkaç altın kemerle bu iş olmaz. Ben koluma taktığımda kolumun ağırlıktan yere paralel duramayacağım. Bir altın zırh takımı istiyorum. Varsay savaşa yolluyorsun aşkım beni. Altınla koruman gerekiyor, ne yapardın? Hatta mümkünse o altınların üzerine benim ve annemin doğum haritası işlenmiş olsun. Yine de evlendin o kızla, bana mı sordun? Ki ben Bodrum'a taşınırken sana danışayım. Anladın? Bakın gerçekten gittiğim hemen hemen her yerde artık neredeyse standart hale gelmiş olan o üstten bakan samimiyetsizlikten bıktım usan. Bence ego değersiz bir paçavradır. Meşhur adamımız Doktor Oytun Erbaş'ın bir röportajını izledim bugün sosyal medyada. Mozart kim ki, ben daha büyük bir dehayım diyordu. Ben de Mozart'ın ailesinin yanında yaşasam ben Mozart olacaktım dedim. Kulaklarım duydu bunu benim. Ve size bir sır daha vereyim. Ben de İstanbul yerine New York'ta doğmuş olsaydım Donald Trump bendim şimdi. Evet. Hatta Barcelona'da doğmuş olsaydım. Dur. 1970 yerine. 2005 yılında Altındağ'da mütevazi bir ailenin çocuğu olarak doğmuş olsaydım Arda gülerdim ben bugün. Evet. 5.2 milyon euro maaşım vardı ve bekardım. Ya bu bir bilim insanının söyleyeceği şey mi ya? Bakın ben Bayce mesela matematik konusunda o kadar çok kez çakıldım ve başarısız oldum ki artık parmaklarımla sayı bile sayamıyorum. O derece kötüyüm matematikte. Ama bu iddiaya göre rahmetli Stephen Hawking'in, dünyanın en büyük astrofizikçisi, onun ailesine doğmuş olsaydım şu ana kadar yazılmış en büyük fizik teoremini mi yazmış olacaktım? Ah. Ah ego, vah ego. Yani o kadar şanslıyım ki çalıştığım sanayide en başarılı şovmen olduğum için bu şekilde egomu şişirmek için fazladan bir şey yapmama gerek kalmıyor. Kral Pop burası, sizden biri ama çok daha iyisi. Bay J yayın. Ego yok, yok ego. Siz bir de ben Finlandiya'da doğmuş olsam görecektiniz.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
2: Vakıfbank Spor Kulübü.

0: biriktiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

İyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: Tif Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Kaos Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6

program sonra antidepresan kullanmaya başlarsın. Diyor ki karım, ben sanatçı değilmişim. Bal gibi de sanatçıyım. Çattır çatır kütür kütür sanatçıyım. Ve kolay olunmuyor sanatçı. Sanatçı olmak için önce ne bileyim yaşadığın ülkeyi hatmetmen lazım. Yani işte ben o ülkeyi sadece çalışmadım. Bu coğrafyayı yedim yuttum. Yeniden isimlendirdim ya. Geçen düşünüyorum da ben nasıl bu kadar devasa bir marka haline geldim. Çünkü ben halkın içindeyim. Ben bu ülkeyi iyi tanıyorum. Çalıştım. Bu toprakların tozunu yuttum. Mesela o meşhur Erzurum değil, doğrusu Buz Erzurum'dur. Buz Erzurum. İşte oranın o meşhur sahillerinde. Güneşlenirken yazdığım besteleri hanginiz unuttu? Ya da o meşhur Kayısı Yeri diye bir... Kayısı Yeri Kalesi'nin. Okyanusa bakan o eşsiz balkonunda rahmetli Barış Kanço'yla. Nemrud'un kızı nasıl meşhur ettik o şarkıyı? Sanatçı dediğin yerelliği bilecek. Ben az mı Edirne Kapı'nın o meşhur palmiyeleri arasında oturup Konyalılarla Hamsi Festivali kutladım? Ben az mı? Ve bu bir hayat duruşudur. Bu bir dünya görüşüdür. Siz daha mesela Kankara, o meşhur Boğaz Köprüsü'nden geçerken Kankara'da ben çoktan İzmarit'in o karlı zirvelerinde kaya yapıp ve artık kanka kelimesinin nereden geliyor onu da öğrenmiş oldunuz. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Peki. Şimdi bana gelmiş, sanat nedir diye soruyorsunuz. Ya sanat benim o şanslı Urfa'yı geziyorum. Bir defasında şanslı Urfa gezimde. Hani şu Çin Seddi'nin hemen yanındaki bir kebapçı var. Bilin meşhur. Ve yine çok ünlü bir sanatçımızla Ajdar Pekkan. Ajdar Pekkan'la beraber tarlada fındık toplarken keşfettiğimiz... Bunlar öyle herkesin aldığı o dar ufuklara sığacak bilgiler değil. Ben bu ülkenin tozunu yutarken karabiber de ekledim. Ya neyse, bu muazzam entelektüel birikimimle zihinlerinizi daha fazla bulamıyor. Genelde insanların vizyonerlikten uzak bakış açısı benim bu devasa sanatçı kimliğimi tam olarak kavramalarını engelliyor. Ama olsun, ben insanı bu bilgisiz haliyle de seviyorum. Gerçekten sonuçta birilerinin de beni hayranlıkla izlemesi gerekiyor, öyle değil mi? Biliyor musunuz, şaka bir yana, ben gerçekten bu son 3 dakikadaki gibi insanlar tanıyorum. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi. Hiç önemli değil konu. Mesela Martin Heidegger Varlık ve Zaman kitabını tartışıyor olalım. 4 kere okumuş oluyorlar ve aptal durumuna düşmekten de korkmuyorlar. Bu nasıl bir özgüven problemi ya? Ben vallahi billahi tillahi hiçbir böyle insan değil. Bırakın ki zaten en son 24 sene önce kitap okudum ben. Ukalalık taslayacak bir ağırlığım da yok. Şimdi yeniden başlamak istiyorum ama direkt zor bir kitapla başlayamam. Karım sağ olsun bana bir başlangıç kitabı aldı. Bununla başla, alıştır kendini dedi. Hangi kitap Bayce? Keloğlan İstanbul'da. Dönemin body shaming'in esamesi okumayan eserlerinden bir tanesi Keloğlan. Oğlanın özelliği kel. Ve bu kitabın adı. Yani politik doğruculuktan nasibini ne kadar alamaz bir eser, ancak bu kadar alamaz bugün 2026'da. Keloğlan. Yanına Şişman Kız diye de bir kitap yazın o zaman. Kısa Kadın, Şaşı Amca, hep bunları yazın. Kral Pop Radyo'da çok şey bilen dayınız. Dayı Bay J yayında.

0: Net Gündem.
1: 4 Mayıs Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla sigara satışına kimlik şartı mı geliyor başlığıyla başlıyoruz. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Elektronik sigaranın da masum gösterildiğini kaydeden Birinci, sigaraya başlamayı 3 kat arttırdığını sözlerine ekledi. Sigara Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara, bizim de planlarımızdan birisi bu ifadelerini kullandı. NTV Haber'de yeni şike soruşturması dikkat çeken bir diğer başlık. Bölgesel amatör ligde Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasında oynanan maçta müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 70. dakikasında Şırnak Petrol Spor'un 4-1 önde olduğu maçı Kurtalan Spor kalan 30 dakikada 4 gol bularak 5-4 kazanmıştı. Net Gündem'de TRT Haber'e uzanıyoruz. Amerikan fırkateynine 2 İran füzesi isabet ettiği iddiası var manşette. İran basını bugün Hürmüz'de İran'ın uyarılarını dikkate almayan geminin vurulduğunu açıkladı, ancak CENTCOM saldırı iddialarını yalanladı. Amerikan Merkez Komutanlığı daha önceki açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek özgürlük projesine destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin de görev alacağını açıklamıştı. Sözcüye bakalım, ekonomiden iki manşet var. TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı ilki, Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Nisan ayı tüketici enflasyonunu belirledi. Fiyat endeksi yıllık %32,37 olurken aylık %4,18 olarak güncellendi. Tabi Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış tavan oranı da netleşti. Mayıs ayı için kira artış tavan oranı %32,43 olarak belirlendi. Sözcü'de hemen yan taraftaki manşetse emeklilerin alacağı 4 aylık enflasyon zammı kesinleşti yazıyor. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu %4,18 olarak açıkladı ve böylelikle SSK ve Bağkur emeklisine Temmuz ayında yapılacak emekli zammının 4 aylık oranı da %14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklisine zam oranı ise %10,51'e yükseldi. Habertürk'te ise zehirlenme haberi manşette. Bugün Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen iki kardeş, 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim hayatını kaybetti. 33 yaşındaki anne ve 38 yaşındaki baba da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aile ziyaretinde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bugünün son manşetini haberler.com'dan atıyoruz. Okul çevresinde peş peşe silah sakıldı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları tazeliğini korurken bugün Diyarbakır'da okul çevresinde 22 yaşındaki şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı. Öğrenciler ve veliler büyük korku yaşadı. Polis ekipleri ise saldırganı etkisiz hale getirdi, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selamlar milletim. Türkiye'nin en pop frekansında Kral Pop Radyo'da birlikteyiz. Ben Bahçe. Trafiğin yoğun, kafaların dolu olduğu şu saatlerde sizin o bir türlü bulamadığınız mantık noktanız olabilirim de olmayabilirim de sorumluluk sizin. Bugün 4 Mayıs. Yeni bir sayfa açıyoruz her hafta başında diyoruz ama hayatın o tuhaf cilveleri peşimizi bırakmıyor. Şimdi size başımdan geçen tamamen nezaket kaynaklı bir dramayı anlatayım. Dün yolda gidiyorum, bir kadın gördüm. Elinde bir sürü paket. Belli ki alışverişin dozunu kaçırmış. Poşetlerle kavga ediyor. Tutamıyor. Birini bırakıyor, öbürünü alıyor. Ben de bir Kral Pop beyefendisi olarak.

tamamen insani duygularla. Hani o eski İstanbul beyefendiliği vardır ya, oradan geliyorum ben. Yardım edeyim efendim dedim. Ha okey tamam, şimdi dürüstlük prensipse o zaman alın size çıplak bir dürüstlük. Kadın güzel olmasaydı gidip yardım eder miydim bilmiyorum. Ama siz de kabul edin. Bu dünya güzelliğin etrafında dönüyor. Kara koyun ben değilim. Ben değilim. Reklamlara bakın, çirkin bir kadın oynuyor muyum? Yardım teklif ettim, bana öyle bir bak.

Ya nezaket yapayım diyorum. Sosyal şüpheli durumuna düşüyorum ya. O an işimden bir ses, hadi oğlum Bayce. Hadi Bayce. Senin bu dünyadaki iyi niyet kontenjanın çoktan dolmuş. İşin kötüsü, bir çifte standart var. Kadınlar karşı cinsle olan trafiğini en az biz erkekler kadar önemsiyorlar. Ama onlar için o kadar kolay ve konforlu ki arkadaşlar bu iş. Biz kendimizi yırtıyoruz, kapı tutuyoruz, yemek ısmarlıyoruz. Başka biriymişiz gibi davranmak zorunda. Rol kesiyoruz, yardım teklif ediyoruz. Aman yanlış anlaşılmayalım diye bin dereden su getiriyoruz. Diğer yanda Allah affetsin eşsiz çirkinlikte bir kadın düşünün. Ama böyle mutanta falan benziyor, uzaylıya falan benziyor. Öyle olsa bile tişört kollarından örgü yapılmış kıllar sarkıyor falan. Konuşmasına bile gerek kalmadan gittiği ilk yerde bir ağır paket taşısa 10 tane adam aynı anda yardım ederim baby. Baby diyor bu ucubeye, baby. Bazen nezaket konusunda böyle adaletsizlik olabiliyor. Gelelim asıl büyük probleme, yani kendi kaleme. Ev hayatım, karımla en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Aynı evde yaşıyoruz. Her günümüz evi ne sıklıkta temizlemeliyiz kavgasıyla, tartışmasıyla geçiyor. Geçen bir uzman listesi okudum. Doktor Mikrop Metin ve temizlik kurusu Titiz Tülay'a göre. Ne yapayım, gerçek isimleri vermek istemiyorum belki. Ama evdeki hijyen standartlarımız şöyle olmalıymış. Çarşaflar haftada en az bir, vaktiniz varsa iki kez değişecekmiş. Zannedersin her gece yatakta çamurlu ayakkabıyla maraton koşuyoruz. Olacak şey mi? Lavabolar her gün dezenfekte edilecek. Ya yüzümü yıkıyorum ben orta. Atom bu parça, roket motorumu soğutuyorum. Halılar bir iki haftada bir süpürülecekmiş. Banyo ve duş perdesi haftada bir ovalanacakmış. Ben kendimi ovalamıyorum o sıklıkla. Banyo ve duş perdesi. Havlular, mutfak süngerleri, havluları gün aşırı değiştirin. Süngerleri iki kullanımda bir kaynar suya atın. Şekli bozulunca hemen fırlatın atın diyorlar. Kapı kolları haftada bir silinecekmiş. Sanki evde her gün 500 kişi G8 konvansiyonu bizde yapılıyor. Yani soruyorum size, bunları yapmasak ne olacak? Ölecek miyiz? Söylese hangimiz bu kurallara uymadık diye Tahtalıköy'ü boylu. En fazla birkaç hamam böceğiyle kanka oluruz. Karıncalarla ev arkadaşlığı ederiz. Ne olacak yani? Bu kadar kasmayın. Hayat temizlik yapmak için çok kısa, kirlenmek güzeldir. Bu anons sizlere. Deterjancılar Birliği. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo'da Bay J ile gerçeklerle yüzleşmeye devam ediyoruz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak'tan.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz.

0: tahminlerinin hediyeleri Pazarama'da.
1: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
2: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidi Göz.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Sütaş Ayran.
1: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
2: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

Sigorta.com.tr'ye girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.

sızmaklar falan bana göre değil. Feci rahatsız bir kere. Düşünsenize, sarılmışsın, bir kolun kafasının altından geçmiş, öbür kolun bedeninin üstünde, diğer elimle de, üçüncü kolumdan mı bahsediyorum ben? Bir kol kafanın altından, öbür kol bedenin üstünde. Yukarıdan birleştirmişim iki eli. Sanki hiçbir yere kaçamazsın mesajı veriyorum. Ya da ne halt ettiğim belli değil. Evdeyiz. Çelik kapı var. Artı bir koruma mı bu? Ne yapıyorum ben? Niye çembere aldım kadını? Ha, diyelim o şekilde uyuyakaldın. Sabah uyandığında o altta kalan kolun akıbeti ne oluyor biliyor musun? Onu orada kes bırak. Kes bırak çünkü kan gitmemiş, sinirler ölmüş. Kol olmuş bir odun parçası. Doktor diyor ki, beyefendi bunu nasıl başardınız bilemiyorum. O kolda gram hayat kalmamış. Hiç, tamamen sanki gece bir vampir gelmiş. Sadece o kolunuzu emmiş bitirmiş. Ya, biliyorum bazen kendimi hatırlatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ben Bahçe, Kral Pop Radyo'da. Her gün yeni bir macera yaşıyorum kendi kendime. Bazen o kadar sıkılıyorum ki sanki hafızasını kaybetmiş bir film karakteri gibi. Her gün aynaya bakıp, evet dostum sen evlisin, o parmakta bir halka var demek zorunda kalıyorum. biliyorsunuz eşini terk etmiş ama aynı evi paylaşmaya devam eden iki ev arkadaşı gibi de takılabiliriz. Ama imkansız. Çünkü millet, eğer eşimi terk edersem şundan emin olabilirsiniz, boşanmış bir kadınla ev arkadaşı olmayacağım. Çünkü neden? Boşanmış bir adamdan hıncını çıkaramamış ve yeni ufuklara yelken açmaya hazır, sinirli ve sinir merkezinde ben olan, ben almayacağım. Biraz zaman geçmesi gerekiyor üzerinden. Ondan sonra arayabilir beni. Evet. İnanın büyük kalabalıkların önünde şov yapmayı, sunuculuk yapmayı çok özledim biliyor musunuz? Yani Bodrum'a taşındıktan sonra pek çıkmıyorum burada. Eskiden ay şu insanlarla mı uğraşacağım dediğim o sahneleri, o yüzleri şimdi arıyorum yani. Evet. Yapıyorum tabii. Yani Zoom üzerinden, Webex üzerinden o ekran karşısında şaka yaptığım aktiviteler de oluyor. Böyle herkesin sesinin mute'landığı, o adam kimsenin gülmüyor bu arada. Kimse gülmüyor çünkü herkesin sesi kapalı. Menajerime demiştim, kızım ne bulursan al. Bak, sivilce patlatmayı sevenler derneğinin yıllık toplantısı mı? Al. Yılın cerahati ödülü. Al, ona da razıyım. Geçen gün bir finans şirketi için 45 dakika show yaptım millet. Bilgisayar karşımda. Ama orada para şakaları patlatıyorum. Tematik şakalar yapıyorum. Kimseden çıt yok. Herkesin sesi kapalı. Sanki boşluğa konuşan bir radyo vericisi gibiyim. Olsun ya. Sizin orada olduğunuzu, o ekranların başında ya da direksiyon sallarken bıyık altından güldüğünüzü biliyorum ya. O bana yeter arkadaşlar. Kral Pop Radyo'da Bay J'lisiniz.

Selam millet. Merhaba. Nasılsınız? Haftanın o en dik yokuşu olan pazartesi günü ve akşamındayız. Kral Pop Radyo'da Bay J ile frekanslarınız yine hayatın o absürt gerçeklerine ayarlandı. 4 Mayıs bugün. Şöyle bir etrafıma bakıyorum da millet, şu evlilik müessesesi bazen gerçekten bir sabır testine dönüşebiliyor. Hani bazıları çıkıp ay canım biz birbirimizi her gün yeniden keşfediyoruz falan diyorlar. Yalan bence. Yalan söylemek bedava biliyorsunuz. Bir de onları eşleri yanlarında yokken de dinlemek lazım. Bence birçok çift cebinde hazır bir boşanma protokolüyle en uygun kaçış anını bekliyor. Günümüzde asıl patlamayı teknoloji şirketleri değil boşanma avukatları yaptı. Muhtemelen meslek hayatımızda hiç bu kadar iştahla para kazanmamıştık diye kadeh kaldırıyorlardır bir yerde. Geçenlerde eski bir dostumla dertleşiyoruz. Nasıl gidiyor ev hayatı dedim. Adam bir iç çekti. Bazen o konuya hiç girmeyelim istersen diye. Kendimi evde misafir gibi hissediyorum. Dedi. Ne oldu ya? Meğer bizimki son zamanlarda bir tarz değişikliğine gitmiş. Sakal bırakmış. Sevmez sakal. Ben de yani sevmiyorum ama ne hikmetse karısı bayılmış. Bizimki de seviniyor tabii. Hanım beni yeni halimle çok beğendi. Karizmam tavan yaptı ama kazın ayağı öyle değilmiş millet. Değilmiş. Kadın en sonunda itiraf etmiş. Sakal bırakınca sanki evde başka bir erkek varmış. Yabancı sonunda bir değişiklik oldu da başka biriyle yaşıyormuşum gibi de o yüzden sevdim diye. Bak şimdi. Adamın karısı kocasının suratında başka birinin hayalini kuruyor. Evde yabancı kontenjanına girince kıymete biniyorsun. Trajikomik değil mi? İşte evli olanlar bir nebze şanslı bir şekilde imza atılmış. Boşanır biterler. Asıl dram aynı evde yaşayıp evlilik provası yapanlarda koptu. Düşünsene yıllardır berabersiniz, her şey şahane gidiyor. Tam o büyük imzayı atmaya karar vermişsiniz. Bir bakıyorsunuz yani bir arada 7-24 yaşamanın o ağır yükü omuzlarınızda ve artık evlenmeyi geçtim o biriken ufak tefek gıcık kapmaların, o diş macununu neden oradan sıktın kavgaların hesabını yapmaya başlıyorsunuz. Ayrılık konuşması bu dünyanın en berbat senaryosudur arkadaşlar. Canım bak her şey çok güzeldi ama biz aslında birbirimize hiç uygun değilmişiz. Yanlış, birbirine uygun olanlar her yerde uygundur. Sadece hayat bazen o uygunsuzluğu biraz daha hızlı ve acımasızca yüzümüze vuruyor, o kadar. Dünyanın şu an ihtiyacı olan son şey evde otururken birbirinden daha fazla nefret eden çiftler. Haksız mıyım? Bak koskoca Bill Gates bile boşandı sonunda. Koskoca milyarder diyorum. Bence çocukları o gün evde konfeti patlatmıştır biliyorsunuz. Adam vasiyetinde çocuklarına o devasa servetinden sadece birer milyon dolar bırakacağını açıklamıştı. Şimdi anneleri paranın yarısını alınca çocukların mirası bir anda katlandı. Adam 60'lı yaşlarında. Millet ben o yaşta elimde 60 milyar dolarla bekar kalsam ne yapardım biliyor musunuz? 100 milyar dolarla falan. Ameliyatla kendime, vücuduma monte edilmiş sabaha kadar süren parti sistemi kurdururdum. Ameliyatla üstüme taktırırdım. Bill Gates ne yapıyor? Hala dünyayı kurtarma derdinde. Herkesin zenginlik anlayışı farklı tabii. Biz burada pazartesi trafiğinde hayatta kalmaya çalışırken adamın yalnızlık derdi bile milyar dolarlık he. Ayrılmayın millet, Kral Pop Radyo'da Bay J ile dertleri kahkahaya boğmaya devam ediyoruz. Dertleri kahkahayla boğmaya devam ediyoruz.

Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Biz. Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize

0: baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tut.

Yayın yönetmenimiz mesaj grubuna bir yazı attı. Sanırsın devlet sırrı paylaşıyoruz. Hepimize adımızı, soyadımızı, TC kimlik numaralarımızı istedik. Güya güncellenmiş izin belgelerimiz içinmiş. Ha, bu durum beni müthiş bir şüpheye düşürdü. Ben bu şirkette 8. seneme başladım Nisan ayında. Eğer 8 senedir çalıştığım kurum hala adımı, soyadımı ve TC numaramı bana sorma ihtiyacı duyuyorsa, sigortamın gerçekten ödenip ödenmediği ihtimali... Yani ya şirkette kaydım yok, hayalet olarak yayın yapıyorum, ya da gelmiş geçmiş en tembel insan kaynakları ekibiyle çalışıyoruz olabilir. Dosyayı açıp bakmak yerine her sefere... Yok, İK ile ilgili şaka yapmayayım ben yine ya. Yazın bakayım şuraya diye bizi darlıyor yayın yönetmeni. Sonra şefimiz dedi ki insan kaynaklarını meşgul etmeyelim, hazır olsun elimizde. Pardon dedim, eğer biz insan kaynaklarını meşgul etmeyeceksek niye maaş alıyorlar? Neyse gülüştük ettik ama ben sıradaki maaşımın yatacağından çok emin değilim. Az önce söylediğim gibi biraz fazla üstlerine gitmiş. İşte böyle hani bir delilik anında verilip sonra icraat zamanı gelince... Ya ben aslında tam öyle söylemek istemiyorum. Ben... Bana sorarlar hep, sen sunar mısın Bahçe sabahtan akşama kadar? Canım ben sunarım da Türkiye'de hiçbir radyoda öyle bir para yok. Bunu karşı anladın? Aslında... Niye böyle yapıyorum biliyor musunuz millet? Yani gaz vermeye çalışıyorum. Şöyle ne bileyim, multimilyarder bir radyo patronu çıksın. Çağırın şu adamı 24 saat yayın yapsın. Ne istiyorsa verin. Hayatta kalırsa yine biz kârda olacağız. Desin diye bekler. Nerede böyle bu vizyon yok. Bu vizyon yok. Bana çalışma arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çağdaş insanlar, alıngan değiller. Her türlü şakayı kaldırıyorlar. En güzel özellikleri de ne biliyor musunuz? Onlardan yaklaşık 4 kat daha fazla maaş almama hiç ses çıkartmıyorlar. Gerçekten. Çık yok. Hatta bundan haberleri var mı onu bile bilmiyorum. Ama paranın ne önemi var millet? Yarın bir gün bir şeye ihtiyaçları olsa yine kime gelecekler? Bağcı abilerine tabii. Bağcı abi verecek mi? Tabii ki verecek. Neden fakirim zannediyorsunuz? Yufka yürekliyim. Onlar... Ben 55 yaşındayım. Bunca yıllık radyo yıldızıyım. Ha, mesela babamın 2009 rahmetliden kalan 2009 model küçük otomobili kullanıyordum. Ya değil mi? Hiç kötü bir alışkanlığım yok. Yüreğimin yufkalığından hep bunlar. Aman herkes iyi olsun. Herkesin her şeyi tam olsun. Ben başımın çaresine bakıyorum. Ağlamadım. Burada hamaset istedim. Şimdi öyle yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Yarın aynı saatte, aynı frekansta. Aynı saatte.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yan ekipte acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1-1

çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tarkan Anılarla Yaşamak. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Linet Meğerse. 7 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Yeraltı. 4 numara Derya Ulu Hani. 3 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma. Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekran Zik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 9 numara Blok 3 Git. 8 numara Semih Cenk Kutupta Yaz Gibi. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara APO Yeraltı. 5 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numara Ankara Ekos Beni Al. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, Kral Genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Ahiyan Rüya Gibiydin.